0: Ora 5.
1: Seni gidin kıran yılanı delinden çıkaran kaderin püskül bela yakalarsam.